0: Lille Radio.
1: Bugün 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 numara 10 num